sen başa düşmüşsen ki bu saat bütün dünya açla geçir. Ağzından yarım milyar çakar. Ama ne bezik ya? Aha neye göre sen uşağlarının obrillerine yaş yaşamazdılar ha? Özde cinayetle kazanılmış bu hesabına.

0: Gene İşer sorusu son açan.
1: Hürmetli dinleyiciler.
2: Kepez FM radyosu Gence ve Gence etrafı rayonlarda 93.3 tezliğinde. Qazax, Tovuz ve Aksafa rayonlarında ise 102.7 tezliğinde yayınlanır.
1: Kepez FM.
3: Yeter ki tutarlıklar. Sen ben sana kapsın değil ki?
4: Niye acıgın tutuk? Bilmek isteyirem görüm. Ehmet adında bir oğlan. Sizin avtobusa Bakı'ya gelir ya yok.
3: Bilmirem. Ben senin işinlere anket doldurmuyorum ki.
4: Bura bakar kişi. Sözü de pulla satırsan, bir de görüm, Bakı avtobusu çoktan gedi.
3: Yarım saat olar.
5: Kepez FM, en yakın yol yoldaşınız.
6: Kepez FM, dinler, hisset, arzular.

0: Kafe FM'de reklam yerleştirme için 055 225 96 56 numarasına zeng edin.
1: Biznesinizin itibarlı dostu Kafe FM.
2: Sen de yanma sen de ye, yanında yan ve gözyaşınla batma sen niye, yanında yan.
0: En çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının musikleri Kafes FM'de haftanın milli 20'liğinde.

0: severek dinlediğiniz hitler. Ritimler ve musiki dolu değerler. İçten ite.
1: İçten ite.
0: Hafta içi 5 gün. Akşam saat 5'ten 7'ye kimi. Hayallarınızı hitlerle vurun.

0: Gelin isterdin yardı. Getirdi pervertika. Evlen.
1: Ne danışırsın? Baban sana kurban olsun. Zarafet elemirsen
0: yok.
1: Ben anlatmırsan
0: yok.
1: Bir görün kimlerden de haralıdı, Bakırdı yoksa rayon mu?
0: Ya Şimal Şarkı Azerbaycan'dandı. Ya da Canıb Qərb Azerbaycan. Ya Qubalıdı. Ya da Ardın Ali Qazaklı. Ya Şamakılıdı. Ya da Naxçıvanlı. Oooo. Belkaren Karanlıdı. Ya da Balakınlıdı. Ya da ki gözü uyuyayım Şaşılıdı. Diyesem Bakırıdı.
1: Qəribə söz danışır eyvallah. Bəs adam ölgəni bilməz ki, kimlərdəndir, haralıdır, rayonludur, Bakılıdır. Bilməz bəs adam elə şeyləri.
2: Kəpəz FM, Gəncədən səslənən radio.
3: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzula.
2: Saat 17.

0: Hitten hita. Kapaz FM'de.
1: Here All Night track'i Demi Lovato'nun pop müzikisine geri dönüşünü simvollaştırır ve It's Not That Deep albümünün

0: Kepez Radyosu 93.3 FM musiki sevginiz.
1: Elektron ve urban tonlarının harmoniyasıyla ümit dolu bir başlangıç mesajı verecek Emil Rose. Doğdu güneş diyecek. Yeni nesil musiki istisalında farklı tarzıyla dikkat çekip.

0: gönderin bir gönü türkü.
1: Sen kimi türkü?
0: Ha, benim kimi türkü yaşı. Türkü meşere gelirmiş. Dönü doğuşan nasıl bir hayat koyup doğuşan kardeş. Ara bir hesap edin sen. Diye ki bez haberin yok bir meşeye kamise gelin. Kimin üç kulağı var, onların hamısını kopardınlar. Diye sen neden korkursan hayat doğuşan kardeş. Senin iki kulağın var. Diye bu kamise garibedir. Evvel kulakları kopardınlar, sonra sayılırlar.
2: Kəpəz FM dodaqlarda təbəssüm, ürəklərdə cəsarət yaradır.
3: Kəpəz FM dində hissət arzuladı.
4: Saat 19.

0: nanım ne kadar yandım.
1: Nereye çağırdın?
0: Dın.
1: Aha.
0: Ben de olan, ben de olan mehabbete inansın. Dın. Molla emin, molla emin. Ne de ki ben yanıra o da yansın.
1: Böyle çaldı.
0: Dın.
1: Böyle çaldı. Aferin.
0: Önüne menüne menüne öyle biliminem. Yanınam yanınam yanınam yana bilmine. Yana bilmine. Yana bilmine.
2: Kepez FM, sevgi ruhunuzu dinlendiren radyo.
3: Kepez FM, dinler, hisset, arzular.
4: Saat 20.

atma kırmızı hattım geçme. Seçtim seni başkası değil hiç vecime.

0: Evlenmeyin de oldu Aybala.
1: He, bak bu saat getirecekler.
2: Neyi getirecekler? Gelinliği?
1: He, bazı sipariş verir de.
2: Hala arvat et iki sipariş eliyeten. Yağlı yerinden 5-6 kilo göndersinler.
1: Ay sağ ol, sen bunu mene demeyin. Sen bunu benim bu bacıma demeyin.
3: Kefes FM, siparişleri yok. Arzuları reallaştırır.
4: Kefes FM, dinle, hisset, arzular.
5: Saat 23.